Zia ni nye woni aniamamo mi ya mumu minda amase. Mefleme kaju kaju Paul Ange. Ye yikulu diye ni ele frondobo kimli kulu akpasu ansu. Ye otime akunjo ke meni amo ya di jumaka ane. Ye ni yese kaju erve ye dili iso jumande niyo. Ma yesi nyamye bobo uirari yeso blen kula nu. Iwa Jezi Kris idumanu mo iso.